amandla wakho kulezi impesa inqobo buka phela wesisi mfuna plenty ye kids ushumayela mfundisi ngizovula ivele ngimkhisi asigaqedi my love nalendawo asigayazi kodwa ke sizobonisana wena mavila guys.